Bizim şirkenin Bergüs Birge Bergüs Bergüs Gülüyor. Tamam aşağı.

Gensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt. Jirbirken.